gecincelik. Hem beri ne haki dibukmuşum. Beri kuvvedin. Bu kuyun hışyar ben. Şubuz eskısına mafi kuy. Bebin kadi hez. Bebin girse u dengi kuy bilin bikin. Asti cani kuy nekin. Ev ne hılas bu ne?

Evin o evin daran ne kuşun? İnku dübün sedama kuştuna ki çocuğunun me. Hem ber wonder bir kevin. Namus azadiye. Namus kudî derketine mruvahiyye. Namus hem ber derketine mücifroşiye.

0: Hizmetimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Reklamları dinlediniz.
3: No, Wenge Schmau.

0: Sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

İçe kodarın içe heşimar unutan gara gara girin gara. Sorpun sada siyo do. Benim sen çar sada haşteyo ne. Hafta yo çar bis tu çar sada bis tu çar saate vekiriye. Dubaret kem sorpun sada siyo do çar sada haşteyo ne. Hafta yo çar bis tu çar bis tu çar saate vekiriye. Veng radyo unutkarım peyami kha. Nerin gotin felsefe şiret. Rakhne mekhne hem açı tıştabı hamiyo komken bikene. Pevli hev bjmere bişinem ve hizmet dana. Şüberbe kodarın içe hem için sıran kemi bir kölaçın kodar kemi ve gelen kerem kazi resim.

Diyeceğim de sen strane göderken dikeymen dike dikamen dikeymen an dikamen denge dike şafakı azradım jehve.

Godan Inşaat ise Slav. Slav. Hem Adia Şandın Nivisen diye ki Slav Golav Keko Fifi Jibajare Kızıl Tepe. Kızıl Tepe çiye Roji Dehcer Ejim Koser Koser Koser Tetsen insan diye Kızıl Tepe. İcavara ne takka Godan Inşaat Tam sana ki mi karak jukhara neyle indi bebeceğim Koser Koser Çak Kızıl Tepe o ya. Kurdi. Gel ki. Hoş ya. Hem Adia Şandın Nivisen diye Malbata Müziki Şanssız Gim. Ne yapayım sana Şanssız Gim. Yani ilk şansı he lehak ya yani zam çiye. Ece seçe video jimere şandı ne video videoyu hoşan. Evet. Dese ya gidiver he bana ta bu ha. Hem sıra hoş. Jibo malbata ve. Gim şansı. Seslere misem. Çabım. Ece Godanca beri ben jimere peymek şandiyen insan diye Rojbay Sıdav Gulav sıranı sıranı hareket darin zazaki min hatan ha hamu godar kene ha ha mehane ker ama çe hannom ya hannom ya zani dev şibi video ver video ek evi zana şandiyen şahat fifi dev şibi video ver nada Ece nivisan diye ku Rojbay Sıdav Gulav sıranı hareket darin zazaki hatan hem hamu godna ha ha mehane ker هنا حميان من نشان لينها ين د ناي بيرامن من من من شيبكم يعني شيك فاني وسانديا ستانا جمره شانديا بس جبس ران جلا جلا كاس كم هبيت كم كهون جي حز بكن روش باش كيك وفيفي وداي كامل اد دلال وهوا لين وين شيرين بريفان جمره بام شاندي ستانا جمره خانديا ام هرن گهدار بكن ام بد گرن شيه

Gece Godayn Hecam, em sıran ku Ali Havala Roşna hasta bu diğer iki bu dakika hafilkat o hamu havalen. Wi wi yani em biçim sıran Godarken em vet gelin. Kerem ken Godar mı ken Godar Hecam?

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
6: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
7: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek

0: tane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağ 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu altılı 59 lira 95 kuruş.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Radio Wenn.
1: Bir şeyler yapıyoruz da ben kapatıyorum. Bir şeyler yapıyoruz.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diru kile amede. Unjibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha medes bi çekirna lahmacun pide u künefe jikir. جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاما دو خاصانن جبو آمده
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, bandit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: تکرده دنیا د تنی منده سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو
1: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü. Görüşmenin yapıldığına dair bilgiyi İmralı Heyeti teyit ederken görüşmede gündemdeki konuların ele alındığı belirtildi. Çerçeve yasanın 100 yıllık Kürt meselesinin varlığını ve gerçekliğini görecek ağırlıkta olması gerektiğini belirten Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Eş Genel Başkanı Serhat Çakmak, Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünün sağlanmasının süreç bakımından önemli olduğunu söyledi. Aram Yayın Evi sahibi Hakkı Botan ve yayın evi çalışanı Delil Zenger Alp'in yargılandığı kitap davasının soruşturmasında savcı örgüte yardım ve yataklık iddiasından hapis cezası talep etti. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı. Tiyatro, sinema ve film oyuncusu Levent Üzümcü gözaltına alındı. Üzümcü'nün nerede ve niçin gözaltına alındığına dair bilgi edinilemedi. Gazeteci Öznür Değer hakkında işkenceyle gözaltına alınmasına ve ailesine psikolojik şiddet uygulanmasına tepki gösterdiği için açılan dava 15 Aralık'a ertelendi. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle örgüt propagandası yapmak iddiasından yargılanan gazeteci Berivan Kutlu'nun davasında mütalaasını sunan iddia makamı cezalandırma talep etti. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine AFP'de çalışan TGS üyesi gazetecilerin başlattığı açlık grevi 11. gününde devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programını açıkladı. Açıklamaya göre ligin ilk haftası 14 Ağustos Cuma günü oynanacak Galatasaray-Çorum FK maçıyla başlayacak. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ahmetspor ilk maçını 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Erzurumspor ile oynayacak. Hakkari Çukurca'ya bağlı Deştan köyünde yaşayan Reşit Kaya isimli yurttaşın cansız bedeni zap suyunda bulundu. Cilo Dağı'na birlikte tırmandığı ekiple irtibatı koparan emekli asker Yüksel Işık için arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Kayım tarafından yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilerin eylemi 352. gününde sürüyor. Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 46 kişi yaralandı. Mersin Kadın Platformu 7-8 Temmuz'da yapılan NATO zirvesine karşı halk evlerinin yaptığı eylemde tutuklanan Elmas Kara için yaptığı açıklamada kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi susturulamaz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temaslarda bulunmak üzere Kiev'de olduğu

Oynanan maç ile son buldu. İngiltere karşısında geriye düşen Arjantin, Messi'nin iki asistlik katkısı ile maçı kazandı ve finale yükseldi. ABD-İran arasında imzalanan İslamabad mutabakatının sona erdiğinin açıklanmasının ardından savaş kızıştı. ABD-İran'da birçok noktayı vururken Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kırmak isteyen bir İran gemisini de batırdı. İran ise Körfez ülkelerini bombaladı. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur son ABD saldırılarında 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD, Suudi Arabistan ve Küveyt'e olası askeri teçhizat ve silah satışına onay verdi. Şengal Soykırımı ve Demokratik Entegrasyon Konferansı yapılan son panelle son buldu. Konferansın sonuç bildirisinin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor. Fransa parlamentosu belirli koşullardaki ağır hastalara yardımlı ölüm hakkı tanıyan yasa tasarısını kabul etti. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 37 derece, Van 29 derece, Urfa 40 derece, Muş 33 derece, Şırnak 37 derece, Batman 40 derece, Hakkari 33 derece, Bitlis 30 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: Dolar 47.05, Euro 54.07, gram altın 6093 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu Altılı 59 lira 95 kuruş.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
6: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü. Görüşmenin yapıldığına dair bilgiyi İmralı heyeti teyit ederken görüşmede gündemdeki konuların ele alındığı belirtildi. Çerçeve yasanın 100 yıllık Kürt meselesinin varlığını ve gerçekliğini görecek ağırlıkta olması gerektiğini belirten Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Eş Genel Başkanı Serhat Çakmak, Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünün sağlanmasının süreç bakımından önemli olduğunu söyledi. Aram Yayın Evi sahibi Hakkı Botan ve yayın evi çalışanı Delil Zenger Alp'in yargılandığı kitap davasının soruşturmasında savcı örgüte yardım ve yataklık iddiasından hapis cezası talep etti. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı. Tiyatro, sinema ve film oyuncusu Levent Üzümcü gözaltına alındı. Üzümcü'nün nerede ve niçin gözaltına alındığına dair bilgi edinilemedi. Gazeteci Öznür Değer hakkında işkenceyle gözaltına alınmasına ve ailesine psikolojik şiddet uygulanmasına tepki gösterdiği için açılan dava 15 Aralık'a ertelendi. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle örgüt propagandası yapmak iddiasından yargılanan gazeteci Berivan Kutlu'nun davasında mütalasını sunan iddia makamı cezalandırma talep etti. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine AFP'de çalışan TGS üyesi gazetecilerin başlattığı açlık grevi 11. gününde devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programını açıkladı. Açıklamaya göre ligin ilk haftası 14 Ağustos Cuma günü oynanacak Galatasaray-Çorum FK maçıyla başlayacak. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ahmetspor ilk maçını 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Erzurumspor ile oynayacak. Hakkari Çukurca'ya bağlı Deştan köyünde yaşayan Reşit Kaya isimli yurttaşın cansız bedeni zap suyunda bulundu. Cilo Dağı'na birlikte tırmandığı ekiple irtibatı koparan emekli asker Yüksel Işık için arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Kayım tarafından yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilerin eylemi 352. gününde sürüyor. Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 46 kişi yaralandı. Mersin Kadın Platformu 7-8 Temmuz'da yapılan NATO zirvesine karşı halk evlerinin yaptığı eylemde tutuklanan Elmas Kara için yaptığı açıklamada kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi susturulamaz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temaslarda bulunmak üzere Kiev'de olduğu saatlerde Rusya, Ukrayna'nın başkentini balistik füzelerle hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası yarı finali Arjantin ile İngiltere arasında Atlanta'da oynanan maç ile son buldu. İngiltere karşısında geriye düşen Arjantin, Messi'nin 2 asistlik katkısı ile maçı kazandı ve finale yükseldi.

Hüseyin Kirmanpur son ABD saldırılarında 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD, Suudi Arabistan ve Küveyt'e olası askeri teçhizat ve silah satışına onay verdi. Şengal Soykırımı ve Demokratik Entegrasyon Konferansı yapılan son panelle son buldu. Konferansın sonuç bildirisinin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor. Fransa parlamentosu belirli koşullardaki ağır hastalara yardımlı ölüm hakkı tanıyan yasa tasarısını kabul etti. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 37 derece, Van 29 derece, Urfa 40 derece, Muş 33 derece, Şırnak 37 derece, Batman 40 derece, Hakkari 33 derece, Bitlis 30 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: Dolar 47.05, Euro 54.07, gram altın 6093 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaq başı li benda we ye. Li can û ciger ocaq başı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaq başı ji bo kesên ku tama devê xasanin ji bo Amedê.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda.

0: 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, organik yaşam merkezi.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası Canu Ciğer Ocak başı. Damak tadını bilenler için.
2: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş, Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.

0: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr. Reklamları dinlediniz.
1: No, Venge Schmo.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti. Üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
4: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, bandit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

0: Jinavenda Nuçe Yan Dembaş. Dev ditina şanze İmraliye ya be Efkan Ala u Abdullah Gül'e AKP'yi red hat desni şankırın ku çerçeve kanun dedintirme heyde be Rojava Meclisi. Şanze İmraliye ya Zem Partiyeli Meclisi Serdan Aseroke MHP Devlet Bahçeli kır. Hat yarkırın ku ev Serdan ku beşek jip evajoya berdevame. وزارت پاراستن نیتی وید جوین اخو یا هفتانه یا چاپمینیه ده نرخاندن این گرینگ درباری پرگالین پاراستن هوایی ین اس چارست ده گوه کی جمجارین هری گرم این روژا و پاراستنه ده. وزارت راگیاند کو خبات لسر لپیش روژا پرگالین پاراستن هوایی ین اس چارست کج روسیه حتین اکرین و درباسکرین اکریزا دور پیچان آب امریکای را بردوام دیکه. Serdozgeriya geriye komere ya Erzurum'e liste ek hamu vesaiten zirhi yenko dede mavunda buna Gülistan doku de jühela yekineyn evlehiye yenle serkar ve hatine bıkar anin huest. Polisan erişi mamusteyn kul ber vezareta hazine u darayiye hopeşandan dikirin kır her ikem çilkes hatin binçav kırın. Rojnemeger Müslüm Koyun edisisiye sıbat ede hatı bu bünçavkırın uğgırtın dıdaneşina düyemin de hatı berde. Liguri rapora navenda lekolinin bisam atırma ha 2026'an a sendikaya karkerin metale yen yekbuyi leçuna mehane ya kuş bu malbateke çarkesi jubu xoruna tendürüst girişdiye 36324 lirayın tirki. Dehman demede xata xizaniyeji veki 119330 lirayın tirki hatiye hesbandı. Ve Xeza Xaşır Nexi Azize Yalman A. Bissali Dibin Şertu Merceyn Gumanbarca Jiyana Xuj Desta. Ligabari Kuxweza Bissalaneti Talankırın Şirketin Petrole Bibermayi Yenku Liduxu Dihilin Deverin Xuzayı Xirejdiki. Greva Karkerin Ku Jiber Tevlibuna Sendikayı Jübendara Mersin'e Jukar Hatın Avetin Duruja Sedu Notu Heftan de Berdevamkir. Du geçtiyar jiber xwendina İncil'i li Ayasofya'yı ku Ayasofya ji derê ve guherî mizgefti hatin binçav kirin. Rejima Îranê di sê rojên dawî de herî kêm çar girtiyên siyasî darve kir. Piştî bernameya Wezareta Derve ya Amerîka ya dayîna bi milyonan dolar alîkarî ji bo kes û rêxistinên li Ewropayê Serokwezîrê Almanyayê hişyarî da rêveberiya Amerîkayê ku destwerdanê di hilbijartinên welatê wan de neke. Wezîrê Derve yê Ukraynayê diyar kir ku hevdîtina Zelenskî û Putin dikare li Tirkiyeyê pêk were. Wezîrê Derve Hakan Fidan got ew naxwazin şer belavî deryaya reş bibe. Wezîrê Parastinê yê Amerîkayê û Wezîrê Parastinê yê İsrailê li ser êrişên Îranê birêya telefonê axivîn. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin di xweşiyê de.
1: Reklamlar.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye... Şimdi iyi finans var.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar Yudum Ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing.

0: programı zuanu cüye test bekenu.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
0: Demişim abi her koşturmanı hecayı. Ez Deniz Gündüz. Mayona programı zuanu cüye de reyna piyarime. Programı zuanu cüye. Bepişte dayışı müdüriyeti pavutişi u haber verdişi zuan şarederiye Ahmedi şaristanı pili en o peşkeşkerdeni. Meyman mani evroyu nu hefteyi nüştoğu mamustayı

0: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
7: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Wang.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ravest Araştırma İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü ve Friedrich Ebert Stiftung tarafından hazırlanan Mutlak Butlan ve Yeni Parti Algılar, Kanaatler, Tutumlar araştırmasına göre katılımcıların %45.5'i mahkemenin Mutlak Butlan kararını CHP'nin iç işlerine müdahale olarak değerlendiriyor. Kararı hukuken doğru bulanların oranı ise %22.4'te kalıyor. CHP seçmenlerinin %72'si, DEM Parti seçmenlerinin %52'si, İyi Parti seçmenlerinin ise %66'sı kararı CHP'nin iç işlerine müdahale olarak görüyor. AK Parti seçmeninin %28'i ile MHP seçmeninin %48'i de aynı görüşü paylaşıyor. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabeyiş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada adli tıp raporuna itiraz ediliyor. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut hazırlanan raporda hayati bir eksiklik olduğunu belirterek gerekirse mezarın açılması talebinde bulunacaklarını açıkladı. Tutuklanan Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu. Arama Kurtarma Derneği'nin kurucusu Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Mahruki hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan bugün sabah saatlerinde gözaltı kararı verildi. İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler dönemine ilişkin rüşvet ve irtikap suçlarından ikinci dalga gerçekleştirildi. 8 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 6 kişi gözaltına alındı, 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İç Anadolu bölgesindeki cezaevlerinde yaşanan ihlallere dair raporunu paylaştı. Raporda tahliyelerin keyfi engellenmesi ve sağlık hakkı gibi birçok ihlale işaret edilirken 15 maddelik talep açıklandı. Etha muhabiri Müslüm Koyun'un örgüt üyesi olmak iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye kararı çıktı. Merve Nur Yararlı'yı katleden Bülent Arpacı'nın avukatı, müvekkilinin hasta olduğunu ve yaşam hakkının gözetilmesi gerektiğini belirtmesi üzerine mahkeme başkanı ölen kadının yaşam hakkı yok muydu diye sordu. Yılın ilk 6 ayında merkezi yönetim bütçesi 942 milyar 835 milyon lira açık verdi. Vergi gelirlerinde büyük artış yaşanırken faiz giderleri %31.7 artışla 1 trilyon 467 milyar 249 milyon liraya ulaştı. 10 Temmuz'da Murat Nehri'ne düşen 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede bulunan 3 barajın kapakları da kapatıldı. Antalya'da 10 yıl önce Samiye Karabıyık'ı katleden Mürteza Karaca'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Fransa'da yaşanan sıcak hava dalgasının ardından kuraklık içme suyu kaynaklarını kritik seviyeye indirdi. 100 bin kişinin tankerlerle taşınan suya bağımlı olduğu açıklandı. Cezayir'de bir yetimhanede çıkan yangında çoğu çocuk, 11 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı. Mısır'da çevrimiçi platform Discord'da faaliyet gösteren Gen Z adlı muhalif grupla bağlantılı oldukları iddiasıyla yaklaşık 60 kişi gözaltına alındı. Yeni Zelanda'nın Te Anau bölgesi açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmazken yerel makamlar ise depremin büyüklüğünü 6.3 olarak açıkladı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Suriye makamlarının Irak sınır yakınlarında aralarında insansız hava araçları ve uzun menzilli füzelerinde bulunduğu büyük bir gelişmiş silah sevkiyatını engellediğini duyurdu. Bakanlık, ilk işaretlerin mühimmatın Lübnan'daki İran destekli Hizbullah hareketine gönderilmek istendiğini gösterdiğini ekledi.
Irak Adalet Bakanlığı ülke genelinde cezaevlerinde yaklaşık 61 bin mahkumun bulunduğunu, şimdiye kadar ise 12.700'den fazla mahkumun genel af yasası kapsamında serbest bırakıldığını açıkladı. Erbil'deki bir mahkeme, çok eşliliğe izin veren Kur'an ayetlerine hakaret ettiği suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarılmış, tanınmış bir kadın hakları aktivistini kefaretle serbest bıraktı. Aktivist suçlamaları reddederek iftira suçlamasıyla karşı dava açtı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Mahsur İçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, banvit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing. Wing Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Raoest Araştırma, İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü ve Friedrich Ebert Stiftung tarafından hazırlanan Mutlak Butlan ve Yeni Parti Algılar, Kanaatler, Tutumlar araştırmasına göre katılımcıların %45.5'i mahkemenin Mutlak Butlan kararını CHP'nin iç işlerine müdahale olarak değerlendiriyor. Kararı hukuken doğru bulanların oranı ise %22.4'te kalıyor. CHP seçmenlerinin %72'si, DEM Parti seçmenlerinin %52'si, İyi Parti seçmenlerinin ise %66'sı kararı CHP'nin iç işlerine müdahale olarak görüyor. AK Parti seçmeninin %28'i ile MHP seçmeninin %48'i de aynı görüşü paylaşıyor. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabeyiş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada adli tıp raporuna itiraz ediliyor. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut hazırlanan raporda hayati bir eksiklik olduğunu belirterek gerekirse mezarın açılması talebinde bulunacaklarını açıkladı. Tutuklanan Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu. Arama Kurtarma Derneği'nin kurucusu Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Mahruki hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan bugün sabah saatlerinde gözaltı kararı verildi. İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler dönemine ilişkin rüşvet ve irtikap suçlarından ikinci dalga gerçekleştirildi. 8 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 6 kişi gözaltına alındı, 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İç Anadolu bölgesindeki cezaevlerinde yaşanan ihlallere dair raporunu paylaştı. Raporda tahliyelerin keyfi engellenmesi ve sağlık hakkı gibi birçok ihlale işaret edilirken 15 maddelik talep açıklandı. ETA muhabiri Müslüm Koyun'un örgüt üyesi olmak iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye kararı çıktı. Merve Nur yararlığı katleden Bülent Arpacı'nın avukatı müvekkilinin hasta olduğunu ve yaşam hakkının gözetilmesi gerektiğini belirtmesi üzerine mahkeme başkanı ölen kadının yaşam hakkı yok muydu diye sordu. Yılın ilk 6 ayında merkezi yönetim bütçesi 942 milyar 835 milyon lira açık verdi. Vergi gelirlerinde büyük artış yaşanırken faiz giderleri %31.7 artışla 1 trilyon 467 milyar 249 milyon liraya ulaştı. 10 Temmuz'da Murat Nehri'ne düşen 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede bulunan 3 barajın kapakları da kapatıldı. Antalya'da 10 yıl önce Samiye Karabıyık'ı katleden Mürteza Karaca'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Fransa'da yaşanan sıcak hava dalgasının ardından kuraklık içme suyu kaynaklarını kritik seviyeye indirdi. 100 bin kişinin tankerlerle taşınan suya bağımlı olduğu açıklandı. Cezayir'de bir yetimhanede çıkan yangında çoğu çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı. Mısır'da çevrimiçi platform Discord'da faaliyet gösteren Gen Z adlı muhalif grupla bağlantılı oldukları iddiasıyla yaklaşık 60 kişi gözaltına alındı. Yeni Zelanda'nın Te Anau bölgesi açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmazken yerel makamlar ise depremin büyüklüğünü 6.3 olarak açıkladı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Suriye makamlarının Irak sınırı yakınlarında aralarında insansız hava araçları ve uzun menzilli füzelerinde bulunduğu büyük bir gelişmiş silah sevkiyatını engellediğini duyurdu. Bakanlık, ilk işaretlerin mühimmatın Lübnan'daki İran destekli Hizbullah hareketine gönderilmek istendiğini gösterdiğini ekledi.
Irak Adalet Bakanlığı ülke genelinde cezaevlerinde yaklaşık 61 bin mahkumun bulunduğunu, şimdiye kadar ise 12.700'den fazla mahkumun genel af yasası kapsamında serbest bırakıldığını açıkladı. Erbil'deki bir mahkeme, çok eşliliğe izin veren Kur'an ayetlerine hakaret ettiği suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarılmış, tanınmış bir kadın hakları aktivistini kefaretle serbest bıraktı. Aktivist suçlamaları reddederek iftira suçlamasıyla karşı dava açtı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu altılı 59 lira 95 kuruş.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
5: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
6: Le bajari diru ki le amede, unjibo revitiye kharin etene ve khandin, canu ciger ocak başı le bendaveye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tamade ve gazanin jibo amede.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
8: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
9: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
10: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız?
9: Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Honda HR-V e-HEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Reklamlar. Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş, Yeşilköy yumurta otuzlu beyaz larç 99 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
7: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Reklamlar. Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, bandit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var. İyisini ister,
2: iyi finans. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti. Üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre PET 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu Altılı 59 lira 95 kuruş.
2: Reklamları dinlediniz.

evin biruze, evin çavkaniye jiyana mruvahi. Kese ku evindariye linav dile khuda nikarebe behevine, evi ne geje birozahiya evina memusi. Kibi beseda mahevqetini, evi hızıra khuda da,

Evin o evin dara ne kuşin? İnku dübün sedama kuştana ki çocuğun ilme. Hem ber wonder bir kevin. Namus azadiye. Namus hodi derketine mruvahiyye. Namus hem ber derketine mücifroşiye. Namus hem ber derketine mücifroşiye.